Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odeon Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odeya Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi gündeminin nabzını birlikte tuttuğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün Mayıs ayı enflasyon verilerini konuşacağız. Ancak yalnızca açıklanan rakamlara bakmayacağız. Çünkü bu veriler acaba bize yılın geri kalanı için de bir şey söylüyor mu? Onu anlamaya çalışacağız. Çünkü enflasyon verileri geçmiş bir ayın hikayesini anlatıyor, evet. Ama piyasaların, şirketlerin ve Merkez Bankası'nın asıl ilgilendiği konu tabii gelecek. Ve dolayısıyla bu verilerden geleceğe ilişkin bir şeyler çıkarılabilir mi, ona bakacağız. Mayıs ayında yıllık enflasyonun %32.61'e yükselmesiyle birlikte yılın başından beri devam eden dezenflasyon sürecinin belirgin şekilde yavaşladığını görüyoruz. Hatta dezenflasyon süreci diyemeyiz. Zira yıllık enflasyon yükseliyor. Dolayısıyla dezenflasyon sürecine bir ara verilmiş gibi görülüyor. Yılın ilk 5 ayında birikimli enflasyon %16.6'ya ulaşmış durumda. Bunun yanında tabii bu enflasyondaki, yıllık enflasyondaki hızlanan yükselişin ana nedenlerinin ise işte gıda fiyatları olduğunu, enerji tarafındaki gelişmeler olduğunu ve bütün bunların akabininde enflasyon beklentilerindeki bozulma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu gelişmelerle beraber fiyat artışlarının beklediğimizden daha dirençli seyretmesini takip ediyoruz. Tabii bu nedenle daha önceki öngörülerimize kıyasla aslında yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarıya çektiğimizi zaten konuşmuştuk. Zaten biliyoruz ki geçtiğimiz dönemde Merkez Bankası'nın da çeyrek dönemli enflasyon raporunda ara hedefini %24'e 2026 yıl sonu için, tahminini ise %26'ya kadar çıkardığını görüyoruz. Piyasa tahminleri bu tahminin halen üzerinde. Merkez Bankası tahmininin halen üzerinde. 28 ile 30 bandı arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu 28 ve 30 bandının bile rahat bir tahmin olduğunu söylemek zor. Çünkü mevcut görünüm risklerin halen yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Özellikle gıda fiyatlarında devam eden baskılar var. Hizmet enflasyonunda katılığın uzun süredir devam ettiğini görüyoruz. Beklentilerde de henüz kalıcı bir iyileşme göremiyoruz maalesef. Şimdi Mayıs ayı özelinde baktığımızda gıda fiyatlarında nispeten daha olumlu bir seyir var. Neden? Çünkü yılın başından beri çok canımızı acıtıyor aslında gıda fiyatları. Bu sefer işlenmemiş gıda fiyatlarının, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarında önemli düşüşler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu biraz olumlu etkilemiş aslında. Hizmet enflasyonu tarafında da aslında bundan da bahsedeceğiz. Yani kira tarafında yıllık düşüşler devam etse de aslında biraz önce söylediğimiz unsurlar, enerji fiyatlarındaki yükseliş, beklentilerdeki bozulmanın da buradaki katılığı devam ettirdiğini görüyoruz maalesef. Şimdi yaz aylarına gelirken ne olabilir? Hani bu karamsar tablo içerisinde yaz aylarında yine böyle sebze ve meyve fiyatlarının sağlayabileceği bir destek var tabii. Enerji tarafında çok büyük bir şok yedik. Yeni bir şok yaşanmaması aslında yine olumlu karşılanabilecek bir durum. Zira örneğin yeni bir şok olmaması ve yavaş yavaş sönümlenmenin olması durumunda belki de 2027'de bu yüksek baz etkilerinin istatistiksel olarak olumlu yansıdığını da göreceğiz enflasyona. 2027 yılında enerji kaynaklı tabii. Diğer etmenlerin halen çok enflasyonist baskıları devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla işte bu yaz aylarında belki sebze meyve fiyatları tarafından sağlanabilecek biraz destek, enerji fiyatlarında biraz daha durulma, bir miktar daha destek yaratabilir. Ancak bu durum yine de yıllık enflasyondaki yükselişin hızını biraz azaltsa da en fazla yatay bir seviyeye gelmemizi beraberinde getirecek. Yani günün sonunda maalesef beklenenden daha uzun ve daha sabır gerektiren bir döneme dönüşmüş durumda dezenflasyon dönemi. Biraz önce söylediğim gibi Mayıs ayı verilerinin biraz üzerinden geçtik ama daha detaya ineceğim. Hangi kalemler yukarıya taşıdı, hangi kalemler iyileşmeyi ifade etti, hangi kanallarda riskler devam etti. Aylık olarak bakalım %1.7 geldi. Piyasa beklentisi de 1.6 civarındaydı. Yani çok uzağında bir gerçekleşme olmadığını söyleyebiliriz. söyleyebiliriz. Burada tabii biraz önce bahsettiğim gibi gıda fiyatları, enerji fiyatları ve beklentileri ön plana çekeceğiz. Burada özellikle beklentilerden çokça bahsettik. Ana problemimiz olduğunu, dezenflasyon sürecinde beklenti yönetiminin ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'de beklentileri yönetmenin artık ne kadar zorlu hale geldiğini her defasında altını çiziyoruz. Her aslında bu programdan hafif kayış, bazı şoklarla bu programlardan sapışlar bu beklentilerdeki iyileşmeyi yeniden geciktiriyor maalesef. Çünkü neden? Çünkü tüketici, şirket ya da yatırımcı gelecekte fiyatların yüksek kalmaya ve artmaya devam edeceğini düşünüyor bu durumda. Böyle düşünüyorsa o zaman bu durum onların davranışlarına da yansıyor. Örneğin firmalar fiyat belirlerken bu sefer daha temkinli davranıyor. Bu fiyatlar biraz daha yükselecek diyor ya da çalışanlar daha yüksek ücret talep ediyor ve sonuç olarak da bu beklenti kanalıyla enflasyonun düşmesi zorlaşıyor. Yani bugün yaşadığımız süreçte yalnızca maliyetler değil, beklentiler tarafındaki bozulmanın da etkili olduğunu söylemek lazım. Bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın raporundan da bahsettim biraz önce size çok kısaca. Burada gıda ile ilgili birkaç bir şey söylemek lazım. Neyse ki Mayıs ayında uzun zamandır yüksek seyreden gıda fiyatlarına ilişkin biraz daha olumlu bir resim gördük. Dediğim gibi özellikle işlenmemiş gıda tarafında ve taze meyve sebze tarafında. Ama orada halen yıllık enflasyonun %34.86'larda olduğunu söylemem lazım gıda enflasyonunda. Şimdi Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıllık enflasyon tahminlerini verirken bunları hangi varsayımlara dayandırdığını da ifade ediyor Merkez Bankası. Bu varsayımlardan biri de gıda enflasyonu varsayımı. Ve gördük ki onu da yukarıya çekti, revize etti. Ama yukarıya çektiği seviye %26.3. Şu anda Mayıs ayı itibariyle %34.9 civarında bir gıda enflasyonundan bahsederken Merkez Bankası'nın varsayımlarında bunun 26.3'e kadar düşmesi bekleniyor. Bu aslında mevcut eğilime baktığımızda gerçekleşmenin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla mesela toplam olarak yıl sonundaki enflasyon beklentilerinde risklerin yukarı yönlü olduğunu söylememizin ana nedenlerinden biri de gıda kaynaklı diyebiliriz. Enerji tarafına geçtiğimizde yine Mayıs ayında biraz daha olumlu bir tablo gördük neyse ki. Çünkü yine son aylarda özellikle savaş kaynaklı enerji fiyatlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştı. Özellikle petrol fiyatındaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler fiyatlar üzerinde baskı yaratıyordu. Ama Mayıs ayına geldiğimizde enerji fiyatlarında %0.17 oranında bir gerileme gördük. Hatta bu çerçevede yıllık enerji enflasyonu da %47 seviyelerinden %43.8 seviyelerine kadar geriledi. Halen yüksek ama bir nefes aldı, bir rahatlama oldu arada diyelim. Tabii enerji tarafında rahat konuşmak o kadar kolay değil. Çünkü dünya genelinde jeopolitik riskler halen devam ediyor. Ancak ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin sürmesi ve petrol fiyatlarının da son dönemde belirli bir bantta hareket etmesi şimdilik enerji tarafında yeni bir şok yaşanmasını engelliyor gibi. Eğer dediğim gibi biraz önce önümüzdeki dönemde yeni bir enerji şoku yaşanmazsa enerji kaleminin yıllık enflasyon üzerindeki baskısının zamanla azalması mümkün. Ve hatta uzun vadede yüksek baz etkileri sayesinde enerji grubunun yıllık enflasyona katkısının belirgin şekilde de gerilemesi söz konusu olabilir. Elbette halen risklerinde mevcut olduğunu söylemek lazım. Bir diğer konu giyim fiyatları Mayıs ayına ilişkin olarak. Burada ise tam tersini söyleyeceğiz. Aslında giyim fiyatları temel mal fiyatları segmentinin altında. Temel mal fiyatları çok yakından takip ettiğimiz bir segment. Özellikle talep koşullarını bize yansıtması açısından, aynı olması açısından önemli bir segment. Ve buradaki gidişat aslında nispeten yatay, hatta hafif geri çekilmeler olduğunu da görüyoruz. Kur geçişkenliğinin de çok ilk kapısı temel mal fiyatları. Bir süredir de bu anlamda önemli bir geçişkenlik görmüyoruz. Kurdaki değerlenme dolayısıyla olumsuz bir geçişkenlik görmüyoruz diyebilirim. Ancak bu segmentin altında bir de giyim fiyatları var. Ve giyim fiyatlarına baktığımız zaman son 2 aydır çok belirgin bir yükseliş de var. Yıllık enflasyon giyim ve ayakkabı fiyatlarında çok ciddi oranda düşüş göstermişti. Şimdi Nisan ve Mayıs aylarında toplamda %20'nin üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz. Halen yıllık fiyatlar manşet enflasyonun altında bir yeri işaret ediyor giyim ve ayakkabı segmenti için. Ama son 2 ayda %20'nin üzerinde artışlarda oldukça dikkat çekici. Tabii ki bunu mevsimsellikle bağlıyoruz. Ama geçtiğimiz sene de örneğin aynı aylarda belirgin yükselişler olmuştu. Ama geçtiğimiz sene yaşanan aylardaki yükselişin daha üzerinde bir yükseliş yaşadığımızı da söyleyebilirim. Hizmet sektörüne bakalım. Biraz daha karmaşık bir tablo görüyoruz. Olumlu taraftan başlayacağım. Kira enflasyonu düşmeye devam ediyor. Bu aslında Merkez Bankası'nın uzun süredir beklediği ve önem verdiği bir gelişmeydi. Mayıs ayında kira fiyatlarındaki yıllık artış ilk kez %50'nin altına geriledi. Bu hizmet enflasyonu açısından önemli bir eşik. Ama diğer tarafta ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde yükseliş devam ediyor. Ulaştırma hizmetlerinde yıllık artış %31.59'a gelmiş. Haberleşme hizmetlerinde ise %41.98'e gelmiş. Mesela bir başka dikkat çekici kalem lokanta ve oteller. Burada da son aylarda %31.5 ile %32 arasında yatay devam eden yıllık enflasyon var. Burada belirgin maliyet baskısının fiyatlara yansıdığını, peşi sırada aslında oldukça yüksek fiyatlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Şimdi biraz hani bizlerin özellikle ekonomistlerin yakından takip ettiği çekirdek göstergelerden de bahsetmek istiyorum. Bu çekirdek enflasyon dediğimiz göstergeler bir kez daha hatırlatmaya çalışayım. Oynak kalemleri dışarıda bırakarak fiyatlama davranışlarını daha net görmemizi sağlayan göstergeler basitçe. Birçok gösterge var ama biz Mayıs ayında özellikle yani bu aya özel değil tabii ama genelde TÜFE B ve TÜFE C göstergelerine bakıyoruz. Ve Mayıs ayına bakıldığında bu göstergelerde yükseliş olduğunu görüyoruz. Örneğin TÜFE B yıllık olarak %31.30'a, TÜFE C ise %30.44'e çıkmış. Bu durum böyle ilk başta küçük bir detay gibi gözüküyor. Yani bu yükselişler bir önceki aya göre çok belirgin değil. Bir yükseliş var ama daha sınırlı bir yükseliş. Ancak biraz önce söylediğim gibi size söz konusu veriler geleceğe yönelik de eğilimlere ilişkin de bize sinyaller veriyor. Dolayısıyla aslında bu rakamlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliyoruz. Yani enflasyon sorununun yalnızca gıda ve enerji gibi geçici unsurlardan kaynaklanmadığını, bunları dışarı çıkarıp baktığımızda çekirdek göstergelerde de bir bozulma olduğunu görüyoruz. Şimdi önümüzdeki diyorum ama tabii bu yayını siz dinlediğinizde muhtemelen açıklanmış olacak. O da mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler TÜİK tarafından açıklanmış olacak. Bu verilerin aslında eğilimle ilgili bize çok şey söylediğini biliyoruz. Ve bakalım bir önceki aya göre eğilimlerde bir yükseliş olmuş mu? Bizim ilk hesaplamalarımıza göre bir miktar olmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla da aslında eğilimlerde bir miktar bozulma olduğunu gördüğümüz durumda geleceğe ilişkin olarak da enflasyondaki risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini hatta güçlendiğini de söyleyebileceğiz maalesef. Peki tüm bu tablo Merkez Bankası açısından ne anlama geliyor? Yine gelecek döneme ilişkin olarak 11 Haziran'daki para politikası kuruluna odaklanacağız tabii. Bu verilerden sonra aslında biz tahminlerimizi çok değiştirmiş değiliz. Yani biz mevcut koşullarda yani ekonomistlerin geneline bakıldığında söyleyebilirim. Benim naçizane tahminimde politika faizinde herhangi bir değişiklik olmaması yolunda. Bunun ana nedenini de şöyle belirtmek isterim. Biliyorsunuz son dönemde Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirleri biraz daha ön plana çıkartıyor. Makro ihtiyati tedbirler kapsamında neden bahsediyorum? Bu kredi büyümesine yönelik yeni sınırlamalar ve düzenlemeler yaptı. Zaten kredi büyümesine ilişkin sınırlamalar vardı. Ekstra sınırlamalar, ilave sınırlamalar getirdiğini gördük. Ve ben aslında bunu biraz daha Merkez Bankası'nın aslında faiz silahı yerine biraz daha makro ihtiyati tedbirleri öne çıkarmayı tercih ettiği yolunda okudum. Elbette toplantı sonuçlarına bakarak daha farklı yorumlar da yapabiliriz. Ama mevcut noktada zaten çok uzun süredir devam eden dezenflasyon sürecinin toleransı önemli oranda, ekonomik birimler arasında toleransı önemli oranda hırpaladığını görüyoruz. Tolerans sırpalanınca programı olan destek azalıyor ve önemli bir faiz hassasiyeti de oluşuyor. Dolayısıyla faizlerde ek bir sıkılaştırma ve yükseltme yerine diğer bazı kalemlerle sıkılaştırma sağlanmak isteniyor olabilir. tabii bunun ne kadar onu kompanse edip etmeyeceği ayrı tartışma konusu. Ancak bu son adımı biraz böyle okuduğumda ifade etmek isterim. Dolayısıyla da bu bize şunu söylüyor. Gelecek dönemde politika faizinde ya da faizlerde belirgin bir değişiklik olma ihtimali biraz daha az. Yani daha yatay seyirde devam edebiliriz. Ama şunu da söylemek lazım. Yatay seyirde devamını bekliyorsak demek ki faiz indirimi için alanın da oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Hatta neredeyse yok denecek kadar az. Yani yayının başından beri sürekli risklerin ne kadar yukarı yönlü olduğunu söylüyorum enflasyonda. Dolayısıyla bu durum da aslında faizlerde aşağı yönlü bir hareketinde ihtimalinde azaldığını bize ifade ediyor. Ve fakat şu uyarıyı da koymak durumundayım. Ekstra bir bozulma yaşadığımız durumda enflasyon görünümüne, beklentilerine, tahminlerine ve risklerine ilişkin ekstra bir bozulma halinde şunu da ihtimal dahilinde olduğunu belirtmemiz gerekir. Göz ardı etmememiz gerekiyor demek istiyorum. O da Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo faizi biliyorsunuz %37'de gerektiği durumda %40'a çıkarak aslında fonlama maliyetini değiştirmediği ve fakat faiz koridorunda kendisine ilave bir manevra alanı yarattığı bir ihtimali de hala masada bulunduruyoruz. Biraz daha ihtimali düşük olsa da. Dolayısıyla programı kapatırken tekrara düşmemek üzere enflasyon tarafındaki gelişmeleri size biraz özetlemeye çalıştım. İşin çok olumlu tarafından bakmak biraz daha zorlaştı son dönemlerde. Oldukça hızlı ilerleyen yıllık enflasyon artışı Mayıs'ta da devam etti ama Mayıs'ta en azından bazı alt kalemlerde bir nefes aldığımızı görüyoruz şimdilik. Dediğim gibi gelecek döneme ilişkinde enflasyon beklentileri çok iyi değil. Bu minvalde gıda fiyatlarını, enerji fiyatlarını, yurt dışı gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra ekonomi politikalarıyla nasıl cevap verildiğini de izliyor olacağız. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle sağlıklı ve güzel bir hafta geçirin umarım.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen...

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

high class perfume fills up the room. Like all the big girls

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcast'lerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odeya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.
1: You got a foul mind, you're seeking a way. I got the birds viewing the sun on the way. Come to the mountain and we'll regenerate. Look out for the wildfires, we live in LA. Gold diggers and Godzillas, eh? They all on their way, all on their way, way.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Let me tell you a story. And if, after, you still want me to stay,

Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odeya'da mümkün.

Havalar ısınıyor, tempo biraz yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odaya Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odaya.

0: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odeon Radyo'da Chill Out ve Down Tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odeon Radyo'da buluşuyor.

0: Hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'te çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Biliyorsunuz telefonlar artık vazgeçilmezimiz ve telefonlar artık bir finans kurumu mu? Bunu konuşacağız. Yönetim danışmanı Soner Canko ile beraber. Soner Bey hoş geldiniz. Öncelikle şimdi tabii eskiden bizler işte finans dediğinde, para dediğinde aklımıza ne gelirdi? Evrak, imza, şube. Bugünse tam tersi elimizde resmen bir finans kurumu taşıyoruz. Sadece finans kurumu değil belki televizyon taşıyoruz, her şeyi taşıyoruz yani. Fakat tabii telefonun finansal hayattaki rolünü tam olarak neleri değiştirdiğini öncelikle öğrenmek isteriz sizden.
1: Evet, gerçekten son 30 senede hayatımızda çok dramatik değişiklikler yaptı. Önce sesle iletişim kurmak için kullanmaya başladık. Sonra SMS dediğimiz kısa mesajlarla işler başladı. Derken veri iletişimi hepsinin önüne geçti. Söylediğiniz gibi finans sektörü de aslında bu değişimden payını aldı. O koca koca binaların yerini, çok sayıdaki şubelerin yerini o küçücük ekranlar aldı. Hatta uygulamaların her biri neredeyse 1 santimetre kare, dikkat edin. O 1 santimetre karelik küçücük alanlara girdi finans sektörü. Siz açılışı sunarken şunu düşündüm. Aslında bir tane bankamız değil, birçok sayıda bankayı ve finans kurumunda soktuk o uygulamaların içerisine. Yani rekabeti de arttırdık. Eskiden bir bankadan diğer bankaya gitmek için dediğiniz gibi fiziksel olarak bir yorgunluk yaşamak, kağıt, kürek, evrak taşımak lazımdı. Bir çaba göstermek, imzalar atmak lazımdı. Şimdi sadece birkaç tuşla yeni bir uygulama indirerek, yüzümüzü tanıtarak, ekranına bakarak yeni bir hesap açıyoruz, yeni bir ilişki oluşturuyoruz. Bu da geçişi de rekabeti de artırıyor. Dolayısıyla gerçekten bu 30 senede gün be gün hayatımızın içerisine girmiş muazzam bir değişim var. Bu değişimin tabii tarafları var. Kullanıcı tarafında muazzam bir değişim yaşandığı gibi aynı zamanda sektörün içinde de bir değişim yaşanıyor. Yatırımlar yapılıyor, banka sayıları azalıyor, artıyor, rekabet oluyor vesaire. Tüm bunlar bir araya geldiğinde aslına baktığınız zaman masanın etrafındaki tüm paydaşların hayatında ciddi bir değişim yaşanıyor. Bu değişimi takip etmekte hepimiz zorlanıyoruz. Siz de işte yıllardan bu yana bu konuda emek veren birisi olarak aktarmakta zorlanıyorsunuz. Biz de organizasyonel bir körlük yaşamamak için değişimi hem yurt dışında hem ülkemizde hem teknolojide hem süreçlerde takip ediyoruz. Ama görünen o ki önümüzdeki dönemde bu değişim hızlanarak artmaya devam edecek.
0: Yeni bir teknoloji, yapay zeka ile beraber bu finans, yani telefonun bir finans kurumu olduğunu artık sizler de ifade ediyorsunuz. Yapay zeka ile beraber daha yeni değişimler kapıda mı peki, telefon kullanımında veya finans konusunda telefonlardaki?
1: Kesinlikle öyle. Zaten yapay zeka ile finans sektörünün tanışıklığı bundan 3-5 sene önce başladı. İlk defa yatırım araçlarında robotik yatırım tercihlerimiz için kullanılmaya başlandı. O zamanlar bunun böyle ufak bir kolaylık olduğunu düşünmeye başladık. Sonrasında benim de içinde bulunduğum birkaç projede önleyici, sahtekarlık ve dolandırıcılık amaçlı yapay zeka kullanmaya çalıştık. Bu da çok değerli bir şeydi çünkü sonuçta finans sektöründeki en önemli baş ağrılarından bir tanesi de sahtekarlıklar ve dolandırıcılıklardır. Bunların önlenmesi için teknoloji kullanımı da çok önem kazanıyor. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz, davranışlarla yarışıyorsunuz. Burada da yapay zeka önemli fonksiyonlar aldı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık bunların ötesinde başka şeyler konuşmaya başladık. Mesela sektörde en çok konuşulan konulardan bir tanesi otonom ticaret. Yani e-ticaretin bir adım ilerisi. E-ticaretten sonra A-ticaret diyorlar buna.
0: Öyle
1: İngilizce'de
0: mi?
1: Agentic Commerce, A-ticaret. Nedir? Yani artık kendi kendisine otonom alışveriş yapan, hani o buzdolaplarını konuşurduk ya, süt bitince sütü sipariş eden, deterjan bitince deterjanı isteyen, o tür işlemlerin artık gerçekleşebileceği bir dünyaya giriyoruz.
0: Peki insanlar, şimdi yatırım dedik, insanlar bugün finansal karar alırken çok mu hızlı alıyorlar ya da yalnız mı kararlarını veriyorlar? Ne değişti orada davranış şekillerinde? Özellikle elimizdeki bu telefonun finans kurumu şeklinde kullandığımız için soruyorum bunu. Yalnızlar mı, hızlılar mı?
1: Evet, aslında tam bir toplum bilimci konusu sorduğunuz konu. Ben kendi küçük gözlemlerimi aktarmaya çalışayım. Yalnızlar, evet doğru. Çünkü artık eskisi gibi insanlar birbirleriyle...
0: Yani finansal kararlar alırken yalnız mı alıyorlar? Yani eskiden çok kişiye sorardık, sorarlardı.
1: Finansal kurum değiştirme kararını bile sorardık değil mi?
0: Evet, tabii.
1: İstişare dediğimiz işte Zeliha ile konuştum, Ahmet'le de konuşayım, Ayşe ile de konuşayım derdik. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi direkt yine internette en çok kullanılan banka kimdir diye arasanız size bir şeyler söylüyor. Veya forumlarda... Veya bazı lezzetli sözlüklerde baktığınız zaman o tür yorumlar oluyor. Dolayısıyla böyle rehberler olunca insanlar birbirleriyle bu konuda konuşmak ve zaman harcamak yerine dediğiniz gibi hızlı karar alıyorlar. Ama kararı sadece kurum seçiminde değil yatırımlarda da alıyorlar. Birbirlerinden etkileniyorlar. Yatırım derken tabii krediler, borçlanmalarda da bundan etkileniyorlar. Ben açıkçası bu hızlı karar almanın biraz olumsuz taraflarını görüyorum. Çünkü insan beyni aslında bakarsanız hızlı karar almak için yeterince evrilmiş bir mekanizma değil. Hızlı karar bugün teknolojilere çok yakışıyor. Çünkü onların kapasiteleri bizim çok ötemizde. Ama insan beyni doğal sınırları nedeniyle bir kere çok geçmişe dönemiyor. En yakındaki hafızayı tutuyor. İkincisi çok büyük veriyi analize edemiyor. Çok daha özetliyor, kısaltıyor, analiz ediyor. Ve biraz da bilişsel çelişkileri yönetemiyor. Yani
0: işin içine psikoloji giriyor.
1: Giriyor. Bravo. İşin içinde bir çıkarımız varsa hemen onu doğrulayacak, justify edecek bir şeyler buluyoruz. Yani sizin de en çok duyduğunuz şeydir mesela. Borsada oynamak lazım diye bir şey duydu bu sabah. Şimdi onu eyleme dönüştürmek için işte hızlı karar alıyor.
0: Hemen.
1: En çok kullanılan borsa uygulaması nedir? Hemen ona indireyim, ona gireyim. Müşterisi olayım ve hemen kazanayım.
0: Şimdi burada bir örnek vereceğim size çevremdeki insanlardan, kendimden bile. Şöyle şeyler de yaşanıyor galiba. Yani hızlı ve yalnızlıktan bahsediyorum. Mesela bir fon aldı ya da satacak. O an için elimizde olduğu için yani şu elimizde. Hatta belki yatmadan uyumadan önce uyanır uyanmaz aklına bir şey geliyor. Normalde eskiden olduğu gibi şubeye gitmek veya bir kuruma gitmek yerine yattığın yerden, oturduğun yerden yaptığın için arkadaşlarım şöyle şikayetlerde bulunmuşlardı bana. Fon almıştım, işte baktım piyasa düşüyor, o an için gördüm, o an aklıma geldi bozdum. Halbuki o saniyelik düşmüş %2 örnek veriyorum, hisse fonda diyelim, örnek olarak söylüyorum. Satıyor fakat günün sonunda borsa %4 kapatıyor. Mesela bunun pişmanlığını da yaşayanlar çok. O yüzden dedim size çok hızlı kararlar alıyorlar. Bundan kaçınmanın yolu var mı peki?
1: Var. Aslına bakarsanız yine psikoloji biliminin sınırlarına gireceğiz. Hani alışverişte de söylenir ya alışveriş kararını vermeden önce bir dur.
0: Düşün. Açken markete gitme gibi bir şey
1: gibi.
0: Mi?
1: Gibi. Nefes al 20'ye kadar say. Benim bu ayakkabıya ihtiyacım var mı? Yani aslında finansal kararlarda da.
0: Yani telefon çok kolaylık sağladığı için söylüyorum.
1: Ama aynı zamanda çok büyük tuzak da sağlıyor. Verdiğiniz örnek çok isabetli. Ben daha farklı örnekler vereyim. Sizinki çok masum kaldı. Mesela şimdi 7-24 anlık birbirimize para gönderme teknolojisine sahip olmak müthiş bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Ama o müthiş lüksün olumsuz tarafları da var. Sakıncalı bölümleri de var. Mesela bir anda sosyal medya uygulamanızda bir kampanya görüyorsunuz. Bu akşam bitiyor. Aldın.
0: Evet.
1: Ve hemen parayı gönderim o kampanyadan faydalanmak, o indirimi kaçırmamak güdüsüyle para gönderiyoruz. Para gitti. Nereye gitti?
0: Tabii o işin tamamen sahtekarlık ve dolandırıcı kısmına giriyor. Bu başka bir şey tabii. O ani karar, hızlı karar ama bir de yatırımlarda da aynı şey oluyor. Yani birdenbire diyorsunuz ki şöyle bir para geçti elime. İki gün sonra araba alacağım. Yine örnek gidiyorum. Altın yükseliyormuş. Şimdi normalde ne yapmanız lazım? Kapalı çarşıya gitmeniz lazım değil mi? Oraya ama kim gidecek dersiniz durursunuz. Fakat elimizde telefon olunca iki gün sonra araç alacağım. İki günlük bakayım altında dursun. Örnek veriyorum. Fakat bu sefer de hızlı kararla beraber maalesef sakıncalı durum da oluşuyor. Peki telefon artık sadece bir araç mı yoksa finansal hayatın merkezi mi oldu? Buradan bu soruya geçeyim.
1: Evet, eskiden bunlara kanal derdik. Bakın şimdi siz sorunca aklıma geldi. Bölümlerimizin adı alternatif dağıtım kanallarıydı.
0: Evet, öyleydi. Doğru.
1: Hatırlarsınız.
0: Evet, evet.
1: Şube ana dağıtım kanalı, ATM, POS ve çağrı merkezi bunlar alternatif. Şimdi ana dağıtım kanalı oldu. Dolayısıyla evet ana kanal dijital, hatta dijital kendi içinde bile birbirini ezdi geçti. Bugün büyük ekranlardan bilgisayarın başına oturayım da şöyle güzel bir fon alayım demiyorsunuz. Mobil uygulamanızın içerisinde sanki sosyal medyada gezinir gibi fonunuzu alıp satıyorsun.
0: Doğru.
1: Ana kanal.
0: Şimdi bir de telefon dediğim gibi finans kurumu olduğu için hatta yatırım kurumları, bankalar, portföy yönetim şirketleri de telefon bankacılığında dahi o uygulamayı açıp sizden onay bekliyor. Yani o kadar finans merkezi, yani daha doğrusu finans merkezi oldu. Peki telefondan yatırım yapabilmek, yatırım alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Yine biraz psikolojiye gireceğim ama sizin de çok eski bankacı, yani daha doğrusu bu sektörde çok eski olduğunuz için o değişimi net görüyorsunuzdur.
1: Evet, biraz evvel verdiğiniz örnekten ilerleyelim mesela. Dediğiniz gibi yatırım alternatiflerimiz eskiden çok sınırlıydı. Şimdi çok daha sınırsız. Ya mesela biz bankacılığa başladığımızda Amerika'daki en değerli teknoloji şirketinin hisse senedini almayı hayal dahi etmemiştik. Buna aracılık etmeyi hiç etmemiştik. Bugün herkes bunu yapıyor. Bütün bankalarda ve uygulamalarda bu yapılıyor. Dolayısıyla bu anlamda çok şey değişti. Alternatifler arttı efendim. Öte yandan biraz evvel söylediğiniz gibi çeşitin artması, hızın artması, rekabetin artırması da yatırımcı tarafında hayatı hem kolaylaştırmış gözükse de zorlaştırdı.
0: Mesela?
1: Çünkü artık yatırım alternatifleriniz çok arttığı zaman
0: karar vermeniz zor oluyor.
1: Karar vermek zor oluyor. Bir de psikolojik olarak etkilenebiliyorsunuz. İki günlük paramı altına park edeyim demek aynı zamanda getiri kadar size götürüsü de olabilecek riskli bir yatırım aslında.
0: Yok, onu ben şey açısından özellikle örnek göstermiştim. Normalde hani yatırım aracı, onu başka bir şey de söyleyebiliriz ama kapalı çarşı veya kuyumcuya gitmen lazım. Onu, yani o süreyi boş ver gitmeyeyim kalsın para, zaten iki gün sonra araba alacağım düşüncesi olurdu eskiden.
1: Evet.
0: Şimdi elinde bu olduğu için saniyesinde karar verip yapabiliyorsun için. Onun için vermiştim, evet, o örneği. O yüzden dedim hani kolaylaştırma, zorlaştırma. Peki yatırımın bu kadar erişebilir hale gelmesi yeni nesil yatırımcı davranışını, yeni nesil yatırımcı davranışını nasıl etkiledi? Nasıl değiştirdi?
1: Şimdi gençlerin aslında paraya bakışları bizimkinden çok farklı.
0: Öyle mi? Nasıl mesela? Biraz iyi
1: gözlemliyorsunuz. Benim kendi gözlemlerim, ben gençlerle ve genç girişimcilerle çok zaman geçiriyorum. Onların dünyasında paranın kavramı mesela bizim gibi çok tasarruf eğilimli değiller. Bizim gibi çok orta uzun vadeli geleceğe yönelik efendim para biriktirmek gibi bir endişeleri, kaygıları yok. Bazen bundan şu sonucu çıkarıyorum. Yani bu çocuklar acaba gelecekle ilgili bu kadar mı ümitsizler ki hiç bir plan yapmıyorlar, bir şey biriktirmiyorlar?
0: Şeyden olabilir mi? Yatırım bu kadar erişebilir hale gelmesinden kaynaklı olabilir mi? O kadar erişebilir hale gelmesi mi değiştirdi biraz da? Yani her an her saniye bunu yapabilirim düşüncesi. Çünkü bizler eskiden bir yatırım yapmak için diyelim belli bir yatırım tasarrufumuzu yaptık. Kurcalardık, araştırırdık, bayağı uğraşırdık. Uğraştığınız şey daha değerli olur ya, öyledir. Şimdi burada daha erişebilir hale gelmesi, hızlı olması da tasarruf yapan bir yeni neslin ya da gencin davranışını etkilemiş olabilir mi?
1: Benim ayrıca gözlemim şöyle, biraz farklı. İçinde bulunduğumuz dönemde önce satın al, sonra ödersin duyguları egemen. Bizim dönemimizde önce tasarruf et, para biriktir, sonra satın alırsın. Yani ev, araba alacağımız zaman uzun yıllar para biriktirirdik. Tasarruf mevduatlarımızı, fonlarımızı vesaire ona göre planlardık. Şimdi öyle bir şey yok. Şu anki yatırım ürünlerine bakın. 5 ay para yatır, 5. ayın sonunda istediğin eve ya da arabaya sahip ol, sonra ödersin.
0: Hani İşte dünyada, bu biraz telefonu da etkilemedi mi?
1: Etkiledi, etkiledi. Dünyada bunun adı biliyorsunuz buy now pay later. Şimdi al sonra ödersin. Taksiti dünyaya aslında ihraç etmiş olduk biz Türkler. Telefonla bunu yaptık. Biz kartlarla bu işe başlamıştık 20 sene önce. Kartlarla taksiti dünyanın dört bir tarafında anlatıyorduk konferanslarda. Şimdi bir bakıyorsunuz dünyanın en popüler dijital cüzdanları şimdi al sonra öde. Buradan şunu çıkarıyorum ben kendi adıma. Sadece Türkiye'de değil dünyanın genelinde de özellikle genç finans sektörüne giren kullanıcıların sabırla beklemek, kumbara gibi para biriktirmek motivasyonları yok. Ben ne istiyorum? Ona bugün sahip olmalıyım. Sonra nasıl olsa öderim. Burada büyük bir değişim var ama bu değişime dair daha fazla yorum yapmam toplum bilimcilerin işlerine burnumu sokmak
0: yok,
1: olur. Orada ben keseyim.
0: Şimdi peki kolay erişim, buradan çünkü şu soru çıkıyor. Kolay erişim insanları finansal olarak güçlendirdi mi yoksa daha acelci mi yaptı sorusu çıkıyor şu konuştuklarınızda.
1: Şimdi para öyle ilginç bir şey ki ateş gibi elini yakıyor insanı. Yani paranız, sahip olduğunuz parayla yatırım yapmak ayrı bir dert ve tasa.
0: İşte o yüzden dedim yani kolay erişim. Bu gençlerden verdiğiniz örnek üzerine bu soruyu soruyorum. Kolay erişim olduğu için finansal olarak kendilerini güçlü mü hissediyorlar? Önce al sonra öde belki buradan gelir. Geliyor oradan düşündüm. Yoksa daha aceleci mi yaptı? Asıl sorum o.
1: Bence ikinci söylediğiniz aceleci yaptı. Tüketmek istiyorlar çünkü. Beklemek, sabretmek istemiyorlar hiçbir şeyi. Gençler için en önemli üç şey var benim gözümde. Bir, ellerindeki o havalı kahve bardakları. İki, akıllı telefonları. Üç, internet bağlantısı. Zaten bu üçü olduğu zaman bir gence başka bir şeye gerek yok. Yani.
0: Peki yetişkinler açısından nasıl bu? Kolay erişim. Yani yetişkin derken gençler artı tüm insanlar. Dünyada, Türkiye'de biz mesela kendi adımı konuşuyorum. Kolay erişimim var. Hemen iki dakikada buradan herhangi bir şeye girebiliyorum. Ve kredi kullanıyorum. Örneğin o bankadan oraya gönderiyorum. Oradan onu yapıyorum vesaire. Bu beni finansal olarak güçlü hissettiriyor diye düşünüyor insan. Aslında öyle bir his geliyor. Çünkü oradan oraya elinin altında ya. Ama aynı zamanda aceleci de yapıyor. O yüzden dedim size. Yani genel olarak gençler artı tüm dünyadaki insanların bu kadar kolay erişimi acaba bizi başka bir yöne mi çekti?
1: Doğru. Çok isabetli, çok doğru bir gözlem, soru. Evet, bu kolay erişimin her anlamda davranışlarımızı değiştirdiğini söyleyebiliriz. Tüketimlerimizi hızlandırdığı gibi yatırımlarımızı, yatırım tercihlerimizi değiştirdi. Alışkanlıklarımızı değiştirdi. Şu işi yapayım da bitsin. Şu SMS'i göndereyim, şu ödemeyi yapayım bitsin. Ama aslında biraz evvel söylediğimiz bir şeye götürüyor bizi. Zihnimiz bu kadar sandığımız kadar da çok odaklı, efendim çok boyutlu düşünebilen, çok da yetenekli bir makine değil. Bizler aslında bir T anında sadece tek bir işe odaklı bir zihnimiz var ve çok da büyük verileri proses edemiyoruz. Dolayısıyla işinizin yoğunluğu arasında bankanızdan size gelen bir SMS ve ardından gelen acil bir çağrıyla bir anda paralize olup yanlış kararlar verip yanlış bir para gönderebilir, yanlış bir yatırım yapabilir ve bu konularda bir zincirleme hatalara başlayabiliriz. Dolayısıyla işte bu hızın, artan imkanların getirdiği bir takım tuzaklar da var. O açıdan belki önümüzdeki döneme dair hani böyle hep deriz ya teknoloji okuryazarlığı, finansal okuryazarlık. Bir de önümüzdeki dönemde bence bu gelişen yapay zekalı, efendim mobil uygulamalarla gelişen finansal uygulamalarla beraber kendimize yeni bir kalkan daha inşa etmemiz lazım. Bu konularda işte bu tür programlarla konuşarak, aktararak iletilmesi gereken önemli mesajlar, uyarılar diye düşünüyorum.
0: Şimdi biraz önce dediniz okuryazarlık finansal. Onun yanında bir de dijital okuryazarlık mı gerekiyor bize zaten bu bağlamda?
1: Hiç ayrılmaz ikili. Yani dijital okuryazarlığı olmayan birisinin finansal okuryazar olmasının hiç kıymeti yok. Tam tersi de öyle. Çünkü çok iyi bir bileşik faiz hesabı yapabilir, krediyi hesaplayabilir, yatırımı hesaplayabilir. Ama eğer dijital konularda uyanık değilse ve aceleci kararlar alabiliyorsa, aceleci efendim uygulamalar kullanıyorsa kesin yanlış işler yapma ihtimali var.
0: Evet, bundan da kaçınmak zor oluyor. Peki sürekli ekran üzerinden işlem yapmak yatırım psikolojisi nasıl etkiliyor? Yani devamlı bu ekran üzerinden insan yok, elimde bu. Artık insanlar bilgisayarla dediğiniz gibi bilgisayarları bile açıp yapmıyor. Buradan bakıyor her şeye. Peki bu sürekli ekran üzerinde gözler böyleyken bizim yatırım psikolojimiz nasıl etkileniyor?
1: Bence iyi etkilenmiyor. Etrafınızda hiç dikkat ediyor musunuz?
0: Ben artısı bazen, eksisi ne mesela?
1: Sosyal ortamlara girdiğim zaman insanların böyle ellerine o telefonları alıp bir ekrana baktığını görüyorum. Acaba ne oluyor diye şöyle bir kafamı çevirdiğimde yeşil ve kırmızı yanıp sönen flaşlar görüyorum. O yeşil ve kırmızı flaşların piyasalardaki artış ve eksilişleri yansıttığını biliyoruz. Şimdi artısı eksisi, bunun bir artısı yok bana sorarsanız. Yani biz bir şeyi piyasalardaki düşüşü ya da yükselişi anlık öğreniyor olmamızın sizce bizim gibi bireysel yatırımcılara ne faydası olabilir ki? Ben yayına girmeden önce pozisyonumu revize edemem. Yayından çıkar çıkmaz koşarak benim pozisyonum artıya mı geçti, eksiye mi düştü diye bakarak bir yere varamam. Ama çok düşülen hatalardan bir tanesi, işte o yüzden finansal ve dijital okuryazarlık birbiriyle çok alakalı. İnsanlar telefonlarından kopamadığı için, günde çok uzun süreler telefonlarıyla baş başa kaldıkları için bence o yalnızlık psikolojisiyle çok daha hızlı tuzaklara düşebiliyorlar. hem finansal hem dijital hem de bireysel ve psikolojik olarak yalnız kalıyor.
0: Yıpratıcı bir şey, yalnız kalıyor. Peki şimdi algoritmalar var, bildirimler var. Kişiselleştirmeler, yani daha doğrusu o bildirimler, algoritmalar, kişiselleştirilmiş bazı size özel diye reklamlar diyeyim. Ama bunu daha çok bildirim ve algoritma yönünden bakacak olursak, bunlar bize geldiği zaman bizim yatırım kararlarımız nasıl etkileniyor?
1: Açıkçası etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü sonuçta dil, iletişim bizim beynimize gönderdiği mesajlarla bizi etkisi altına alıyor. Az evvel örnekteki söylediğimiz gibi kaçırılmayacak fırsat diye gelen bir SMS düşünün.
0: Veya işte faiz oranı arttı. İşte X bankasından geliyor diyelim.
1: Evet.
0: Faizlerimiz şu oran oldu. Oran vermeyeyim, değişiyor çünkü devamlı. Veya işte yeni bir fon, değerli metallerle ilgili yeni fon geldi vesaire. Böyle bildirimlerde alıyoruz. Ya da algoritmalar, bizim telefonda takip ettiğimiz, internetten baktığımız, sosyal medyada geçirdiğimiz konulara ve zamana bakarak algoritmalarını oluşturup bize ona yönelik de yönlendirme de yapabiliyorlar. İşte onun için dedim ne kadar etkiliyor bu diye.
1: Üstelik de bir yerinde size özel yazıyor.
0: Tabii,
1: kaçırılmayacak fırsat yazıyor. İşte bunlar anahtar kelimeler. Pazarlama iletişiminin zaten bunlar en kritik araçları. Bunları da kullanarak gelen mesajlardan etkilenmemek mümkün değil. Özellikle finans sektöründe. Bankalarımız ve diğer finansal kurumlar bunları bazen kullanıyorlar. Çoğu zaman kullanıyorlar. Hatta
0: sigorta
1: ekranın,
0: şirketleri de bazen.
1: Tabii ekranın hangi köşesine daha çok bakıyoruz? Tuşu nereye koyarlarsa daha hızlı karar aldırırlar. Bunların hepsinin bilimi var. Neuromarketing dedikleri. Efendim yeni bir alan. UX, UI dediğimiz kullanıcı tecrübesi ve kullanıcı arayüzü dediğimiz yeni alanlar, uzmanlık alanları bunlar. Dedik ya ekran çok küçük, her bir uygulama 1 santimetre kare. Oralarda gözümüzle ve parmağımızla olan etkileşimi kavrayabilmek için geliştirilmiş çokça yöntem var. Bunlar aslında derin alanlar oldu, uzmanlık alanları oldu. Bu konulara özel şirketler ve rehberler var. Burada en çok dikkat edilmesi gereken konu aslında siz de sohbetin başında söylediğiniz. Bence mümkün olduğu kadar teknolojiyle baş başa kalmak yerine ikili ilişkileri, insani diyalogları ihmal etmemek lazım. Özellikle de yatırım kararlarında. Yatırım bence çok ciddi bir iş. Aklı başında güvendiğimiz insanlarla gerek yüz yüze diyaloglarla gerek sosyal medya üzerinden ama bu işi
0: yalnız
1: dikkatli yapmamak
0: ve
1: lazım.
0: Acele
1: yalnız
0: etmeden.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki bu yayını izleyen ve dinleyen bu yayından, programdan akıllarında ne kalır? Konuştuklarımız içerisinde ne kalmalı? Bir cümleyle özetlersek.
1: Evet, akıllarında ne kalmalı? Para ve yatırım işleri ciddiye alınması gereken konular, aceleye gelmeyecek konular, heyecanla ve duygusal yapılmaması gereken konular, aynı yanlış alışverişte kaçınmak gibi bu tür konularla baş başa kaldığımızda bir durup, nefes alıp, düşünüp, 20'ye kadar saymak, finansal kararlarımızın doğru alınması için, sağlıklı olması için faydalı olacaktır diyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum yönetim danışmanı Soner Canko. Biz de sizinle konuşurken aklımızda belki dinleyenler ve izleyenlerin de gelecektir illaki. Kafalarında belki bir soru işareti, ündem oluşmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizler de bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa, yorumlarınız varsa bize yazabilirsiniz. Burada bitiriyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Modern Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
3: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu: vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusunu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kalın.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: right. That ain't right. That ain't right.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündeminin nabzını birlikte tuttuğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün Mayıs ayı enflasyon verilerini konuşacağız. Ancak yalnızca açıklanan rakamlara bakmayacağız. Çünkü bu veriler acaba bize yılın geri kalanı için de bir şey söylüyor mu? Onu anlamaya çalışacağız. Çünkü enflasyon verileri geçmiş bir ayın hikayesini anlatıyor, evet, ama piyasaların, şirketlerin ve Merkez Bankası'nın asıl ilgilendiği konu tabii gelecek. Ve dolayısıyla bu verilerden geleceğe ilişkin bir şeyler çıkarılabilir mi, ona bakacağız. Mayıs ayında yıllık enflasyonun %32.61'e yükselmesiyle birlikte yılın başından beri devam eden dezenflasyon sürecinin belirgin şekilde yavaşladığını görüyoruz. Hatta dezenflasyon süreci diyemeyiz. Zira yıllık enflasyon yükseliyor. Dolayısıyla dezenflasyon sürecine bir ara verilmiş gibi görülüyor. Yılın ilk 5 ayında birikimli enflasyon %16.6'ya ulaşmış durumda. Bunun yanında tabii bu enflasyondaki, yıllık enflasyondaki hızlanan yükselişin ana nedenlerinin ise işte gıda fiyatları olduğunu, enerji tarafındaki gelişmeler olduğunu ve bütün bunların akabininde enflasyon beklentilerindeki bozulma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu gelişmelerle beraber fiyat artışlarının beklediğimizden daha dirençli seyretmesini takip ediyoruz. Tabii bu nedenle daha önceki öngörülerimize kıyasla aslında yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarıya çektiğimizi zaten konuşmuştuk. Zaten biliyoruz ki geçtiğimiz dönemde Merkez Bankası'nın da çeyrek dönemli enflasyon raporunda ara hedefini %24'e 2026 yıl sonu için, tahminini ise %26'ya kadar çıkardığını görüyoruz. Piyasa tahminleri bu tahminin halen üzerinde. Merkez Bankası tahminin halen üzerinde 28 ile 30 bandı arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu 28 ve 30 bandının bile rahat bir tahmin olduğunu söylemek zor. Çünkü mevcut görünüm risklerin halen yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Özellikle gıda fiyatlarında devam eden baskılar var. Hizmet enflasyonunda katılığın uzun süredir devam ettiğini görüyoruz. Beklentilerde de henüz kalıcı bir iyileşme göremiyoruz maalesef. Şimdi Mayıs ayı özelinde baktığımızda gıda fiyatlarında nispeten daha olumlu bir seyir var. Neden? Çünkü yılın başından beri çok canımızı acıtıyor aslında gıda fiyatları. Bu sefer işlenmemiş gıda fiyatlarında, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarında önemli düşüşler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu biraz olumlu etkilemiş aslında. Hizmet enflasyonu tarafında da aslında bundan da bahsedeceğiz. Yani kira tarafında yıllık düşüşler devam etse de aslında biraz önce söylediğimiz unsurlar, enerji fiyatlarındaki yükseliş, beklentilerdeki bozulmanın da buradaki katılığı devam ettirdiğini görüyoruz maalesef. Şimdi yaz aylarına gelirken ne olabilir? Hani bu karamsar tablo içerisinde yaz aylarında yine böyle sebze ve meyve fiyatlarının sağlayabileceği bir destek var tabii. Enerji tarafında çok büyük bir şok yedik. Yeni bir şok yaşanmaması aslında yine olumlu karşılanabilecek bir durum. Zira örneğin yeni bir şok olmaması ve yavaş yavaş sönümlenmenin olması durumunda belki de 2027'de bu yüksek baz etkilerinin istatistiksel olarak olumlu yansıdığını da göreceğiz enflasyona. 2027 yılında enerji kaynaklı tabii. Diğer etmenlerin halen çok enflasyonist baskıları devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla işte bu yaz aylarında belki sebze meyve fiyatları tarafından sağlanabilecek biraz destek, enerji fiyatlarında biraz daha durulma, bir miktar daha destek yaratabilir. Ancak bu durum yine de yıllık enflasyondaki yükselişin hızını biraz azaltsa da en fazla yatay bir seviyeye gelmemizi beraberinde getirecek. Yani günün sonunda maalesef beklenenden daha uzun ve daha sabır gerektiren bir döneme dönüşmüş durumda dezenflasyon dönemi. Biraz önce söylediğim gibi Mayıs ayı verilerinin biraz üzerinden geçtik ama daha detaya ineceğim. Hangi kalemler yukarıya taşıdı, hangi kalemler iyileşmeyi ifade etti, hangi kanallarda riskler devam etti. Aylık olarak bakalım %1.7 geldi. Piyasa beklentisi de 1.6 civarındaydı. Yani çok uzağında bir gerçekleşme olmadığını söyleyebiliriz. söyleyebiliriz. Burada tabii biraz önce bahsettiğim gibi gıda fiyatları, enerji fiyatları ve beklentileri ön plana çekeceğiz. Burada özellikle beklentilerden çokça bahsettik. Ana problemimiz olduğunu, dezenflasyon sürecinde beklenti yönetiminin ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'de beklentileri yönetmenin artık ne kadar zorlu hale geldiğini her defasında altını çiziyoruz. Her aslında bu programdan hafif kayış, bazı şoklarla bu programlardan sapışlar bu beklentilerdeki iyileşmeyi yeniden geciktiriyor maalesef. Çünkü neden? Çünkü tüketici, şirket ya da yatırımcı gelecekte fiyatların yüksek kalmaya ve artmaya devam edeceğini düşünüyor bu durumda. Böyle düşünüyorsa o zaman bu durum onların davranışlarına da yansıyor. Örneğin firmalar fiyat belirlerken bu sefer daha temkinli davranıyor. Bu fiyatlar biraz daha yükselecek diyor ya da çalışanlar daha yüksek ücret talep ediyor ve sonuç olarak da bu beklenti kanalıyla enflasyonun düşmesi zorlaşıyor. Yani bugün yaşadığımız süreçte yalnızca maliyetler değil, beklentiler tarafındaki bozulmanın da etkili olduğunu söylemek lazım. Bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın raporundan da bahsettim biraz önce size çok kısaca. Burada gıda ile ilgili birkaç bir şey söylemek lazım. Neyse ki Mayıs ayında uzun zamandır yüksek seyreden gıda fiyatlarına ilişkin biraz daha olumlu bir resim gördük. Dediğim gibi özellikle işlenmemiş gıda tarafında ve taze meyve sebze tarafında. Ama orada halen yıllık enflasyonun %34.86'larda olduğunu söylemem lazım gıda enflasyonunda. Şimdi Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıllık enflasyon tahminlerini verirken bunları hangi varsayımlara dayandırdığını da ifade ediyor Merkez Bankası. Bu varsayımlardan biri de gıda enflasyonu varsayımı. Ve gördük ki onu da yukarıya çekti, revize etti. Ama yukarıya çektiği seviye %26.3. Şu anda Mayıs ayı itibariyle %34.9 civarında bir gıda enflasyonundan bahsederken Merkez Bankası'nın varsayımlarında bunun 26.3'e kadar düşmesi bekleniyor. Bu aslında mevcut eğilime baktığımızda gerçekleşmenin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla mesela toplam olarak yıl sonundaki enflasyon beklentilerinde risklerin yukarı yönlü olduğunu söylememizin ana nedenlerinden biri de gıda kaynaklı diyebiliriz. Enerji tarafına geçtiğimizde yine Mayıs ayında biraz daha olumlu bir tablo gördük neyse ki. Çünkü yine son aylarda özellikle savaş kaynaklı enerji fiyatlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştı. Özellikle petrol fiyatındaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler fiyatlar üzerinde baskı yaratıyordu. Ama Mayıs ayına geldiğimizde enerji fiyatlarında %0.17 oranında bir gerileme gördük. Hatta bu çerçevede yıllık enerji enflasyonu da %47 seviyelerinden %43.8 seviyelerine kadar geriledi. Halen yüksek ama bir nefes aldı, bir rahatlama oldu arada diyelim. Tabii enerji tarafında rahat konuşmak o kadar kolay değil. Çünkü dünya genelinde jeopolitik riskler halen devam ediyor. Ancak ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin sürmesi ve petrol fiyatlarının da son dönemde belirli bir bantta hareket etmesi şimdilik enerji tarafında yeni bir şok yaşanmasını engelliyor gibi. Eğer dediğim gibi biraz önce önümüzdeki dönemde yeni bir enerji şoku yaşanmazsa enerji kaleminin yıllık enflasyon üzerindeki baskısının zamanla azalması mümkün. Ve hatta uzun vadede yüksek baz etkileri sayesinde enerji grubunun yıllık enflasyona katkısının belirgin şekilde de gerilemesi söz konusu olabilir. Elbette halen risklerinde mevcut olduğunu söylemek lazım. Bir diğer konu giyim fiyatları Mayıs ayına ilişkin olarak. Burada ise tam tersini söyleyeceğiz. Aslında giyim fiyatları temel mal fiyatları segmentinin altında. Temel mal fiyatları çok yakından takip ettiğimiz bir segment. Özellikle talep koşullarını bize yansıtması açısından, ayna olması açısından önemli bir segment. Ve buradaki gidişat aslında nispeten yatay, hatta hafif geri çekilmeler olduğunu da görüyoruz. Kur geçişkenliğinin de çok ilk kapısı temel mal fiyatları. Bir süredir de bu anlamda önemli bir geçişkenlik görmüyoruz. Kurdaki değerlenme dolayısıyla olumsuz bir geçişkenlik görmüyoruz diyebilirim. Ancak bu segmentin altında bir de giyim fiyatları var. Ve giyim fiyatlarına baktığımız zaman son 2 aydır çok belirgin bir yükseliş de var. Yıllık enflasyon giyim ve ayakkabı fiyatlarında çok ciddi oranda düşüş göstermişti. Şimdi Nisan ve Mayıs aylarında toplamda %20'nin üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz. Halen yıllık fiyatlar manşet enflasyonun altında bir yeri işaret ediyor giyim ve ayakkabı segmenti için. Ama son 2 ayda %20'nin üzerinde artışlarda oldukça dikkat çekici. Tabii ki bunu mevsimsellikle bağlıyoruz. Ama geçtiğimiz sene de örneğin aynı aylarda belirgin yükselişler olmuştu. Ama geçtiğimiz sene yaşanan aylardaki yükselişin daha üzerinde bir yükseliş yaşadığımızı da söyleyebilirim. Hizmet sektörüne bakalım. Biraz daha karmaşık bir tablo görüyoruz. Olumlu taraftan başlayacağım. Kira enflasyonu düşmeye devam ediyor. Bu aslında Merkez Bankası'nın uzun süredir beklediği ve önem verdiği bir gelişmeydi. Mayıs ayında kira fiyatlarındaki yıllık artış ilk kez %50'nin altına geriledi. Bu hizmet enflasyonu açısından önemli bir eşik. Ama diğer tarafta ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde yükseliş devam ediyor. Ulaştırma hizmetlerinde yıllık artış %31.59'a gelmiş. Haberleşme hizmetlerinde ise %41.98'e gelmiş. Mesela bir başka dikkat çekici kalem lokanta ve oteller. Burada da son aylarda %31,5 ile %32 arasında yatay devam eden yıllık enflasyon var. Burada belirgin maliyet baskısının fiyatlara yansıdığını, peşi sırada aslında oldukça yüksek fiyatlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Şimdi biraz hani bizlerin özellikle ekonomistlerin yakından takip ettiği çekirdek göstergelerden de bahsetmek istiyorum. Bu çekirdek enflasyon dediğimiz göstergeler bir kez daha hatırlatmaya çalışayım. Oynak kalemleri dışarıda bırakarak fiyatlama davranışlarını daha net görmemizi sağlayan göstergeler basitçe. Birçok gösterge var ama biz Mayıs ayında özellikle yani bu aya özel değil tabii ama genelde TÜFE B ve TÜFE C göstergelerine bakıyoruz. Ve Mayıs ayına bakıldığında bu göstergelerde yükseliş olduğunu görüyoruz. Örneğin TÜFE B yıllık olarak %31.30'a, TÜFE C ise %30.44'e çıkmış. Bu durum böyle ilk başta küçük bir detay gibi gözüküyor. Yani bu yükselişler bir önceki aya göre çok belirgin değil. Bir yükseliş var ama daha sınırlı bir yükseliş. Ancak biraz önce söylediğim gibi size söz konusu veriler geleceğe yönelik de eğilimlere ilişkin de bize sinyaller veriyor. Dolayısıyla aslında bu rakamlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliyoruz. Yani enflasyon sorununun yalnızca gıda ve enerji gibi geçici unsurlardan kaynaklanmadığını, bunları dışarı çıkarıp baktığımızda çekirdek göstergelerde de bir bozulma olduğunu görüyoruz. Şimdi önümüzdeki diyorum ama tabii bu yayını siz dinlediğinizde muhtemelen açıklanmış olacak. O da mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler TÜİK tarafından açıklanmış olacak. Bu verilerin aslında eğilimle ilgili bize çok şey söylediğini biliyoruz. Ve bakalım bir önceki aya göre eğilimlerde bir yükseliş olmuş mu? Bizim ilk hesaplamalarımıza göre bir miktar olmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla da aslında eğilimlerde bir miktar bozulma olduğunu gördüğümüz durumda geleceğe ilişkin olarak da enflasyondaki risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini hatta güçlendiğini de söyleyebileceğiz maalesef. Peki tüm bu tablo Merkez Bankası açısından ne anlama geliyor? Yine gelecek döneme ilişkin olarak 11 Haziran'daki para politikası kuruluna odaklanacağız tabii. Bu verilerden sonra aslında biz tahminlerimizi çok değiştirmiş değiliz. Yani biz mevcut koşullarda yani ekonomistlerin geneline bakıldığında söyleyebilirim. Benim naçizane tahminimde politika faizinde herhangi bir değişiklik olmaması yolunda. Bunun ana nedenini de şöyle belirtmek isterim. Biliyorsunuz son dönemde Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirleri biraz daha ön plana çıkartıyor. Makro ihtiyati tedbirler kapsamında neden bahsediyorum? Bu kredi büyümesine yönelik yeni sınırlamalar ve düzenlemeler yaptı. Zaten kredi büyümesine ilişkin sınırlamalar vardı. Ekstra sınırlamalar, ilave sınırlamalar getirdiğini gördük. Ve ben aslında bunu biraz daha Merkez Bankası'nın aslında faiz silahı yerine biraz daha makro ihtiyati tedbirleri öne çıkarmayı tercih ettiği yolunda okudum. Elbette toplantı sonuçlarına bakarak daha farklı yorumlar da yapabiliriz. Ama mevcut noktada zaten çok uzun süredir devam eden dezenflasyon sürecinin toleransı önemli oranda, ekonomik birimler arasında toleransı önemli oranda hırpaladığını görüyoruz. Tolerans hırpalanınca programa olan destek azalıyor ve önemli bir faiz hassasiyeti de oluşuyor. Dolayısıyla faizlerde ek bir sıkılaştırma ve yükseltme yerine diğer bazı kalemlerle sıkılaştırma sağlanmak isteniyor olabilir. Tabii bunun ne kadar onu kompanse edip etmeyeceği ayrı tartışma konusu. Ancak bu son adımı biraz böyle okuduğumda ifade etmek isterim. Dolayısıyla da bu bize şunu söylüyor. Gelecek dönemde politika faizinde ya da faizlerde belirgin bir değişiklik olma ihtimali biraz daha az. Yani daha yatay seyirde devam edebiliriz. Ama şunu da söylemek lazım. Yatay seyirde devamını bekliyorsak demek ki faiz indirimi için alanın da oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Hatta neredeyse yok denecek kadar az. Yani yayının başından beri sürekli risklerin kadar yukarı yönlü olduğunu söylüyorum enflasyonda. Dolayısıyla bu durum da aslında faizlerde aşağı yönlü bir hareketin de ihtimalinin de azaldığını bize ifade ediyor. Ve fakat şu uyarıyı da koymak durumundayım. Ekstra bir bozulma yaşadığımız durumda enflasyon görünümüne, beklentilerine, tahminlerine ve risklerine ilişkin ekstra bir bozulma halinde şunu da ihtimal dahilinde olduğunu belirtmemiz gerekir. Göz ardı etmememiz gerekiyor demek istiyorum. O da Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo faizi biliyorsunuz %37'de gerektiği durumda %40'a çıkarak aslında fonlama maliyetini değiştirmediği ve fakat faiz koridorunda kendisine ilave bir manevra alanı yarattığı bir ihtimali de hala masada bulunduruyoruz. Biraz daha ihtimali düşük olsa da. Dolayısıyla programı kapatırken tekrara düşmemek üzere enflasyon tarafındaki gelişmeleri size biraz özetlemeye çalıştım. İşin çok olumlu tarafından bakmak biraz daha zorlaştı son dönemlerde. Oldukça hızlı ilerleyen yıllık enflasyon artışı Mayıs'ta da devam etti ama Mayıs'ta en azından bazı alt kalemlerde bir nefes aldığımızı görüyoruz şimdilik. Dediğim gibi gelecek döneme ilişkinde enflasyon beklentileri çok iyi değil. Bu minvalde gıda fiyatlarını, enerji fiyatlarını, yurt dışı gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra ekonomi politikalarıyla nasıl cevap verildiğini de izliyor olacağız. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle sağlıklı ve güzel bir hafta geçirin umarım.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo.

Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odea'da mümkün.

Success. Just let the fame find you.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odea Radyo'da.

Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla

Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odea Radyo'da chill out ve down tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odea Radyo'da buluşuyor.

Radio.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odea Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcastlerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odea Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

Merhaba, ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım. Odea Radyo.

Oda'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Oda'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odea Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam et.

0: Odeon Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündeminin nabzını birlikte tuttuğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün Mayıs ayı enflasyon verilerini konuşacağız. Ancak yalnızca açıklanan rakamlara bakmayacağız. Çünkü bu veriler acaba bize yılın geri kalanı için de bir şey söylüyor mu? Onu anlamaya çalışacağız. Çünkü enflasyon verileri geçmiş bir ayın hikayesini anlatıyor, evet. Ama piyasaların, şirketlerin ve Merkez Bankası'nın asıl ilgilendiği konu tabii gelecek. Ve dolayısıyla bu verilerden geleceğe ilişkin bir şeyler çıkarılabilir mi, ona bakacağız. Mayıs ayında yıllık enflasyonun %32.61'e yükselmesiyle birlikte yılın başından beri devam eden dezenflasyon sürecinin belirgin şekilde yavaşladığını görüyoruz. Hatta dezenflasyon süreci diyemeyiz. Zira yıllık enflasyon yükseliyor. Dolayısıyla dezenflasyon sürecine bir ara verilmiş gibi görülüyor. Yılın ilk 5 ayında birikimli enflasyon %16.6'ya ulaşmış durumda. Bunun yanında tabii bu enflasyondaki, yıllık enflasyondaki hızlanan yükselişin ana nedenlerinin ise işte gıda fiyatları olduğunu, enerji tarafındaki gelişmeler olduğunu ve bütün bunların akabininde enflasyon beklentilerindeki bozulma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu gelişmelerle beraber fiyat artışlarının beklediğimizden daha dirençli seyretmesini takip ediyoruz. Tabii bu nedenle daha önceki öngörülerimize kıyasla aslında yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarıya çektiğimizi zaten konuşmuştuk. Zaten biliyoruz ki geçtiğimiz dönemde Merkez Bankası'nın da çeyrek dönemli enflasyon raporunda ara hedefini %24'e 2026 yıl sonu için, tahminini ise %26'ya kadar çıkardığını görüyoruz. Piyasa tahminleri bu tahminin halen üzerinde. Merkez Bankası tahmininin halen üzerinde. 28 ile 30 bandı arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu 28 ve 30 bandının bile rahat bir tahmin olduğunu söylemek zor. Çünkü mevcut görünüm risklerin halen yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Özellikle gıda fiyatlarında devam eden baskılar var. Hizmet enflasyonunda katılığın uzun süredir devam ettiğini görüyoruz. Beklentilerde de henüz kalıcı bir iyileşme göremiyoruz maalesef. Şimdi Mayıs ayı özelinde baktığımızda gıda fiyatlarında nispeten daha olumlu bir seyir var. Neden? Çünkü yılın başından beri çok canımızı acıtıyor aslında gıda fiyatları. Bu sefer işlenmemiş gıda fiyatlarının, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarında önemli düşüşler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu biraz olumlu etkilemiş aslında. Hizmet enflasyonu tarafında da aslında bundan da bahsedeceğiz. Yani kira tarafında yıllık düşüşler devam etse de aslında biraz önce söylediğimiz unsurlar, enerji fiyatlarındaki yükseliş, beklentilerdeki bozulmanın da buradaki katılığı devam ettirdiğini görüyoruz maalesef. Şimdi yaz aylarına gelirken ne olabilir? Hani bu karamsar tablo içerisinde yaz aylarında yine böyle sebze ve meyve fiyatlarının sağlayabileceği bir destek var tabii. Enerji tarafında çok büyük bir şok yedik. Yeni bir şok yaşanmaması aslında yine olumlu karşılanabilecek bir durum. Zira örneğin yeni bir şok olmaması ve yavaş yavaş sönümlenmenin olması durumunda belki de 2027'de bu yüksek baz etkilerinin istatistiksel olarak olumlu yansıdığını da göreceğiz enflasyona. 2027 yılında enerji kaynaklı tabii. Diğer etmenlerin halen çok enflasyonist baskıları devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla işte bu yaz aylarında belki sebze meyve fiyatları tarafından sağlanabilecek biraz destek, enerji fiyatlarında biraz daha durulma, bir miktar daha destek yaratabilir. Ancak bu durum yine de yıllık enflasyondaki yükselişin hızını biraz azaltsa da en fazla yatay bir seviyeye gelmemizi beraberinde getirecek. Yani günün sonunda maalesef beklenenden daha uzun ve daha sabır gerektiren bir döneme dönüşmüş durumda dezenflasyon dönemi. Biraz önce söylediğim gibi Mayıs ayı verilerinin biraz üzerinden geçtik ama daha detaya ineceğim. Hangi kalemler yukarıya taşıdı, hangi kalemler iyileşmeyi ifade etti, hangi kanallarda riskler devam etti. Aylık olarak bakalım %1.7 geldi. Piyasa beklentisi de 1.6 civarındaydı. Yani çok uzağında bir gerçekleşme olmadığını söyleyebiliriz. Burada tabii biraz önce bahsettiğim gibi gıda fiyatları, enerji fiyatları ve beklentileri ön plana ekrana çekeceğiz. Burada özellikle beklentilerden çokça bahsettik. Ana problemimiz olduğunu, dezenflasyon sürecinde beklenti yönetiminin ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'de beklentileri yönetmenin artık ne kadar zorlu hale geldiğini her defasında altını çiziyoruz. Her aslında bu programdan hafif kayış, bazı şoklarla bu programlardan sapışlar bu beklentilerdeki iyileşmeyi yeniden geciktiriyor maalesef. Çünkü neden? Çünkü tüketici, şirket ya da yatırımcı gelecekte fiyatların yüksek kalmaya ve artmaya devam edeceğini düşünüyor bu durumda. Böyle düşünüyorsa o zaman bu durum onların davranışlarına da yansıyor. Örneğin firmalar fiyat belirlerken bu sefer daha temkinli davranıyor. Bu fiyatlar biraz daha yükselecek diyor ya da çalışanlar daha yüksek ücret talep ediyor ve sonuç olarak da bu beklenti kanalıyla enflasyonun düşmesi zorlaşıyor. Yani bugün yaşadığımız süreçte yalnızca maliyetler değil, beklentiler tarafındaki bozulmanın da etkili olduğunu söylemek lazım. Bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın raporundan da bahsettim biraz önce size çok kısaca. Burada gıda ile ilgili birkaç bir şey söylemek lazım. Neyse ki Mayıs ayında uzun zamandır yüksek seyreden gıda fiyatlarına ilişkin biraz daha olumlu bir resim gördük. Dediğim gibi özellikle işlenmemiş gıda tarafında ve taze meyve sebze tarafında. Ama orada halen yıllık enflasyonun %34.86'larda olduğunu söylemem lazım gıda enflasyonunda. Şimdi Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıllık enflasyon tahminlerini verirken bunları hangi varsayımlara dayandırdığını da ifade ediyor Merkez Bankası. Bu varsayımlardan biri de gıda enflasyonu varsayımı. Ve gördük ki onu da yukarıya çekti, revize etti. Ama yukarıya çektiği seviye %26.3. Şu anda Mayıs ayı itibariyle %34.9 civarında bir gıda enflasyonundan bahsederken Merkez Bankası'nın varsayımlarında bunun 26.3'e kadar düşmesi bekleniyor. Bu aslında mevcut eğilime baktığımızda gerçekleşmenin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla mesela toplam olarak yıl sonundaki enflasyon beklentilerinde risklerin yukarı yönlü olduğunu söylememizin ana nedenlerinden biri de gıda kaynaklı diyebiliriz. Enerji tarafına geçtiğimizde yine Mayıs ayında biraz daha olumlu bir tablo gördük neyse ki. Çünkü yine son aylarda özellikle savaş kaynaklı enerji fiyatlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştı. Özellikle petrol fiyatındaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler fiyatlar üzerinde baskı yaratıyordu. Ama Mayıs ayına geldiğimizde enerji fiyatlarında %0.17 oranında bir gerileme gördük. Hatta bu çerçevede yıllık enerji enflasyonu da %47 seviyelerinden %43.8 seviyelerine kadar geriledi. Halen yüksek ama bir nefes aldı, bir rahatlama oldu arada diyelim. Tabii enerji tarafında rahat konuşmak o kadar kolay değil. Çünkü dünya genelinde jeopolitik riskler halen devam ediyor. Ancak ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin sürmesi ve petrol fiyatlarının da son dönemde belirli bir bantta hareket etmesi şimdilik enerji tarafında yeni bir şok yaşanmasını engelliyor gibi. Eğer dediğim gibi biraz önce önümüzdeki dönemde yeni bir enerji şoku yaşanmazsa enerji kaleminin yıllık enflasyon üzerindeki baskısının zamanla azalması mümkün. Ve hatta uzun vadede yüksek baz etkileri sayesinde enerji grubunun yıllık enflasyona katkısının belirgin şekilde de gerilemesi söz konusu olabilir. Elbette halen risklerinde mevcut olduğunu söylemek lazım. Bir diğer konu giyim fiyatları Mayıs ayına ilişkin olarak. Burada ise tam tersini söyleyeceğiz. Aslında giyim fiyatları temel mal fiyatları segmentinin altında. Temel mal fiyatları çok yakından takip ettiğimiz bir segment. Özellikle talep koşullarını bize yansıtması açısından, aynı olması açısından önemli bir segment. Ve buradaki gidişat aslında nispeten yatay, hatta hafif geri çekilmeler olduğunu da görüyoruz. Kur geçişkenliğinin de çok ilk kapısı temel mal fiyatları. Bir süredir de bu anlamda önemli bir geçişkenlik görmüyoruz. Kurdaki değerlenme dolayısıyla olumsuz bir geçişkenlik görmüyoruz diyebilirim. Ancak bu segmentin altında bir de giyim fiyatları var. Ve giyim fiyatlarına baktığımız zaman son 2 aydır çok belirgin bir yükseliş de var. Yıllık enflasyon giyim ve ayakkabı fiyatlarında çok ciddi oranda düşüş göstermişti. Şimdi Nisan ve Mayıs aylarında toplamda %20'nin üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz. Halen yıllık fiyatlar manşet enflasyonun altında bir yeri işaret ediyor giyim ve ayakkabı segmenti için. Ama son 2 ayda %20'nin üzerinde artışlarda oldukça dikkat çekici. Tabii ki bunu mevsimsellikle bağlıyoruz ama geçtiğimiz sene de örneğin aynı aylarda belirgin yükselişler olmuştu ama geçtiğimiz sene yaşanan aylardaki yükselişin daha üzerinde bir yükseliş yaşadığımızı da söyleyebilirim. Hizmet sektörüne bakalım. Biraz daha karmaşık bir tablo görüyoruz. Olumlu taraftan başlayacağım. Kira enflasyonu düşmeye devam ediyor. Bu aslında Merkez Bankası'nın uzun süredir beklediği ve önem verdiği bir gelişmeydi. Mayıs ayında kira fiyatlarındaki yıllık artış ilk kez %50'nin altına geriledi. Bu hizmet enflasyonu açısından önemli bir eşik. Ama diğer tarafta ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde yükseliş devam ediyor. Ulaştırma hizmetlerinde yıllık artış %31.59'a gelmiş. Haberleşme hizmetlerinde ise %41.98'e gelmiş. Mesela bir başka dikkat çekici kalem lokanta ve oteller. Burada da son aylarda %31.5 ile %32 arasında yatay devam eden yıllık enflasyon var. Burada belirgin maliyet baskısının fiyatlara yansıdığını, peşi sırada aslında oldukça yüksek fiyatlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Şimdi biraz hani bizlerin özellikle ekonomistlerin yakından takip ettiği çekirdek göstergelerden de bahsetmek istiyorum. Bu çekirdek enflasyon dediğimiz göstergeler bir kez daha hatırlatmaya çalışayım. Oynak kalemleri dışarıda bırakarak fiyatlama davranışlarını daha net görmemizi sağlayan göstergeler basitçe. Birçok gösterge var ama biz Mayıs ayında özellikle yani bu aya özel değil tabii ama genelde TÜFE B ve TÜFE C göstergelerine bakıyoruz. Ve Mayıs ayına bakıldığında bu göstergelerde yükseliş olduğunu görüyoruz. Örneğin TÜFE B yıllık olarak %31.30'a, TÜFE C ise %30.44'e çıkmış. Bu durum böyle ilk başta küçük bir detay gibi gözüküyor. Yani bu yükselişler bir önceki aya göre çok belirgin değil. Bir yükseliş var ama daha sınırlı bir yükseliş. Ancak biraz önce söylediğim gibi size söz konusu veriler geleceğe yönelik de eğilimlere ilişkin de bize sinyaller veriyor. Dolayısıyla aslında bu rakamlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliyoruz. Yani enflasyon sorununun yalnızca gıda ve enerji gibi geçici unsurlardan kaynaklanmadığını, bunları dışarı çıkarıp baktığımızda çekirdek göstergelerde de bir bozulma olduğunu görüyoruz. Şimdi önümüzdeki diyorum ama tabii bu yayını siz dinlediğinizde muhtemelen açıklanmış olacak. O da mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler TÜİK tarafından açıklanmış olacak. Bu verilerin aslında eğilimle ilgili bize çok şey söylediğini biliyoruz. Ve bakalım bir önceki aya göre eğilimlerde bir yükseliş olmuş mu? Bizim ilk hesaplamalarımıza göre bir miktar olmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla da aslında eğilimlerde bir miktar bozulma olduğunu gördüğümüz durumda geleceğe ilişkin olarak da enflasyondaki risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini hatta güçlendiğini de söyleyebileceğiz maalesef. Peki tüm bu tablo Merkez Bankası açısından ne anlama geliyor? Yine gelecek döneme ilişkin olarak 11 Haziran'daki para politikası kuruluna odaklanacağız tabii. Bu verilerden sonra aslında biz tahminlerimizi çok değiştirmiş değiliz. Yani biz mevcut koşullarda yani ekonomistlerin geneline bakıldığında söyleyebilirim. Benim naçizane tahminimde politika faizinde herhangi bir değişiklik olmaması yolunda. Bunun ana nedenini de şöyle belirtmek isterim. Biliyorsunuz son dönemde Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirleri biraz daha ön plana çıkartıyor. Makro ihtiyati tedbirler kapsamında neden bahsediyorum? Bu kredi büyümesine yönelik yeni sınırlamalar ve düzenlemeler yaptı. Zaten kredi büyümesine ilişkin sınırlamalar vardı. Ekstra sınırlamalar, ilave sınırlamalar getirdiğini gördük. Ve ben aslında bunu biraz daha Merkez Bankası'nın aslında faiz silahı yerine biraz daha makro ihtiyati tedbirleri öne çıkarmayı tercih ettiği yolunda okudum. Elbette toplantı sonuçlarına bakarak daha farklı yorumlar da yapabiliriz. Ama mevcut noktada zaten çok uzun süredir devam eden dezenflasyon sürecinin toleransı önemli oranda, ekonomik birimler arasında toleransı önemli oranda hırpaladığını görüyoruz. Tolerans sırpalanınca programı olan destek azalıyor ve önemli bir faiz hassasiyeti de oluşuyor. Dolayısıyla faizlerde ekstra ek bir sıkılaştırma ve yükseltme yerine diğer bazı kalemlerle sıkılaştırma sağlanmak isteniyor olabilir. Tabii bunun ne kadar onu kompanse edip etmeyeceği ayrı tartışma konusu. Ancak bu son adımı biraz böyle okuduğumda ifade etmek isterim. Dolayısıyla da bu bize şunu söylüyor. Gelecek dönemde politika faizinde ya da faizlerde belirgin bir değişiklik olma ihtimali biraz daha az. Yani daha yatay seyirde devam edebiliriz. Ama şunu da söylemek lazım. Yatay seyirde devamını bekliyorsak demek ki faiz indirimi için alanın da oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Hatta neredeyse yok denecek kadar az. Yani yayının başından beri sürekli risklerin ne kadar yukarı yönlü olduğunu söylüyorum enflasyonda. Dolayısıyla bu durum da aslında faizlerde aşağı yönlü bir hareketinde ihtimalinde azaldığını bize ifade ediyor. Ve fakat şu uyarıyı da koymak durumundayım. Ekstra bir bozulma yaşadığımız durumda enflasyon görünümüne, beklentilerine, tahminlerine ve risklerine ilişkin ekstra bir bozulma halinde şunu da ihtimal dahilinde olduğunu belirtmemiz gerekir. Göz ardı etmememiz gerekiyor demek istiyorum. O da Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo faizi biliyorsunuz %37'de gerektiği durumda %40'a çıkarak aslında fonlama maliyetini değiştirmediği ve fakat faiz koridorunda kendisine ilave bir manevra alanı yarattığı bir ihtimali de hala masada bulunduruyoruz. Biraz daha ihtimali düşük olsa da. Dolayısıyla programı kapatırken tekrara düşmemek üzere enflasyon tarafındaki gelişmeleri size biraz özetlemeye çalıştım. İşin çok olumlu tarafından bakmak biraz daha zorlaştı son dönemlerde. Oldukça hızlı ilerleyen yıllık enflasyon artışı Mayıs'ta da devam etti ama Mayıs'ta en azından bazı alt kalemlerde bir nefes aldığımızı görüyoruz şimdilik. Dediğim gibi gelecek döneme ilişkinde enflasyon beklentileri çok iyi değil. Bu minvalde gıda fiyatlarını, enerji fiyatlarını, yurt dışı gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra ekonomi politikalarıyla nasıl cevap verildiğini de izliyor olacağız. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle sağlıklı ve güzel bir hafta geçirin umarım.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odaya Radyo.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen

0: dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
2: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşündükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında, doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Havalar ısınıyor, tempo biraz daha yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odea Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odea Radyo'da.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: flash. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündeminin nabzını birlikte tuttuğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün Mayıs ayı enflasyon verilerini konuşacağız. Ancak yalnızca açıklanan rakamlara bakmayacağız. Çünkü bu veriler acaba bize yılın geri kalanı için de bir şey söylüyor mu? Onu anlamaya çalışacağız. Çünkü enflasyon verileri geçmiş bir ayın hikayesini anlatıyor, evet. Ama piyasaların, şirketlerin ve Merkez Bankası'nın asıl ilgilendiği konu tabii gelecek. Ve dolayısıyla bu verilerden geleceğe ilişkin bir şeyler çıkarılabilir mi, ona bakacağız. Mayıs ayında yıllık enflasyonun %32.61'e yükselmesiyle birlikte yılın başından beri devam eden dezenflasyon sürecinin belirgin şekilde yavaşladığını görüyoruz. Hatta dezenflasyon süreci diyemeyiz. Zira yıllık enflasyon yükseliyor. Dolayısıyla dezenflasyon sürecine bir ara verilmiş gibi görülüyor. Yılın ilk 5 ayında birikimli enflasyon %16.6'ya ulaşmış durumda. Bunun yanında tabii bu enflasyondaki, yıllık enflasyondaki hızlanan yükselişin ana nedenlerinin ise işte gıda fiyatları olduğunu, enerji tarafındaki gelişmeler olduğunu ve bütün bunların akabininde enflasyon beklentilerindeki bozulma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu gelişmelerle beraber fiyat artışlarının beklediğimizden daha dirençli seyretmesini takip ediyoruz. Tabii bu nedenle daha önceki öngörülerimize kıyasla aslında yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarıya çektiğimizi zaten konuşmuştuk. Zaten biliyoruz ki geçtiğimiz dönemde Merkez Bankası'nın da çeyrek dönemli enflasyon raporunda ara hedefini %24'e 2026 yıl sonu için, tahminini ise %26'ya kadar çıkardığını görüyoruz. Piyasa tahminleri bu tahminin halen üzerinde. Merkez Bankası tahmininin halen üzerinde 28 ile 30 bandı arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu 28 ve 30 bandının bile rahat bir tahmin olduğunu söylemek zor. Çünkü mevcut görünüm risklerin halen yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Özellikle gıda fiyatlarında devam eden baskılar var. Hizmet enflasyonunda katılığın ve uzun süredir devam ettiğini görüyoruz. Beklentilerde de henüz kalıcı bir iyileşme göremiyoruz maalesef. Şimdi Mayıs ayı özelinde baktığımızda gıda fiyatlarında nispeten daha olumlu bir seyir var. Neden? Çünkü yılın başından beri çok canımızı acıtıyor aslında gıda fiyatları. Bu sefer işlenmemiş gıda fiyatlarının, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarında önemli düşüşler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu biraz olumlu etkilemiş aslında. Hizmet enflasyonu tarafında da aslında bundan da bahsedeceğiz. Yani kira tarafında yıllık düşüşler devam etse de aslında biraz önce söylediğimiz unsurlar, enerji fiyatlarındaki yükseliş, beklentilerdeki bozulmanın da buradaki katılığı devam ettirdiğini görüyoruz maalesef. Şimdi yaz aylarına gelirken ne olabilir? Hani bu karamsar tablo içerisinde yaz aylarında yine böyle sebze ve meyve fiyatlarının sağlayabileceği bir destek var tabii. Enerji tarafında çok büyük bir şok yedik. Yeni bir şok yaşanmaması aslında yine olumlu karşılanabilecek bir durum. Zira örneğin yeni bir şok olmaması ve yavaş yavaş sönümlenmenin olması durumunda belki de 2027'de bu yüksek baz etkilerinin istatistiksel olarak olumlu yansıdığını da göreceğiz enflasyona. 2027 yılında enerji kaynaklı tabii. Diğer etmenlerin halen çok enflasyonist baskıları devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla işte bu yaz aylarında belki sebze meyve fiyatları tarafından sağlanabilecek biraz destek, enerji fiyatlarında biraz daha durulma, bir miktar daha destek yaratabilir. Ancak bu durum yine de yıllık enflasyondaki yükselişin hızını biraz azaltsa da en fazla yatay bir seviyeye gelmemizi beraberinde getirecek. Yani günün sonunda maalesef beklenenden daha uzun ve daha sabır gerektiren bir döneme dönüşmüş durumda dezenflasyon dönemi. Biraz önce söylediğim gibi Mayıs ayı verilerinin biraz üzerinden geçtik ama daha detaya ineceğim. Hangi kalemler yukarıya taşıdı, hangi kalemler iyileşmeyi ifade etti, hangi kanallarda riskler devam etti. Aylık olarak bakalım %1.7 geldi. Piyasa beklentisi de 1.6 civarındaydı. Yani çok uzağında bir gerçekleşme olmadığını söyleyebiliriz. söyleyebiliriz. Burada tabii biraz önce bahsettiğim gibi gıda fiyatları, enerji fiyatları ve beklentileri ön plana çekeceğiz. Burada özellikle beklentilerden çokça bahsettik. Ana problemimiz olduğunu, dezenflasyon sürecinde beklenti yönetiminin ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'de beklentileri yönetmenin artık ne kadar zorlu hale geldiğini her defasında altını çiziyoruz. Her aslında bu programdan hafif kayış, bazı şoklarla bu programlardan sapışlar bu beklentilerdeki iyileşmeyi yeniden geciktiriyor maalesef. Çünkü neden? Çünkü tüketici, şirket ya da yatırımcı gelecekte fiyatların yüksek kalmaya ve artmaya devam edeceğini düşünüyor bu durumda. Böyle düşünüyorsa o zaman bu durum onların davranışlarına da yansıyor. Örneğin firmalar fiyat belirlerken bu sefer daha temkinli davranıyor. Bu fiyatlar biraz daha yükselecek diyor. Ya da çalışanlar daha yüksek ücret talep ediyor. Ve sonuç olarak da bu beklenti kanalıyla enflasyonun düşmesi zorlaşıyor. Yani bugün yaşadığımız süreçte yalnızca maliyetler değil, beklentiler tarafındaki bozulmanın da etkili olduğunu söylemek lazım. Bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın raporundan da bahsettim biraz önce size çok kısaca. Burada gıda ile ilgili birkaç bir şey söylemek lazım. Neyse ki Mayıs ayında uzun zamandır yüksek seyreden gıda fiyatlarına ilişkin biraz daha olumlu bir resim gördük. Dediğim gibi özellikle işlenmemiş gıda tarafında ve taze meyve sebze tarafında. Ama orada halen yıllık enflasyonun %34.86'larda olduğunu söylemem lazım gıda enflasyonunda. Şimdi Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıllık enflasyon tahminlerini verirken bunları hangi varsayımlara dayandırdığını da ifade ediyor Merkez Bankası. Bu varsayımlardan biri de gıda enflasyonu varsayımı. Ve gördük ki onu da yukarıya çekti, revize etti. Ama yukarıya çektiği seviye %26.3. Şu anda Mayıs ayı itibariyle %34.9 civarında bir gıda enflasyonundan bahsederken Merkez Bankası'nın varsayımlarında bunun 26.3'e kadar düşmesi bekleniyor. Bu aslında mevcut eğilime baktığımızda gerçekleşmenin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla mesela toplam olarak yıl sonundaki enflasyon beklentilerinde risklerin yukarı yönlü olduğunu söylememizin ana nedenlerinden biri de gıda kaynaklı diyebiliriz. Enerji tarafına geçtiğimizde yine Mayıs ayında biraz daha olumlu bir tablo gördük neyse ki. Çünkü yine son aylarda özellikle savaş kaynaklı enerji fiyatlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştı. Özellikle petrol fiyatındaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler fiyatlar üzerinde baskı yaratıyordu. Ama Mayıs ayına geldiğimizde enerji fiyatlarında %0.17 oranında bir gerileme gördük. Hatta bu çerçevede yıllık enerji enflasyonu da %47 seviyelerinden %43.8 seviyelerine kadar geriledi. Halen yüksek ama bir nefes aldı, bir rahatlama oldu arada diyelim. Tabii enerji tarafında rahat konuşmak o kadar kolay değil. Çünkü dünya genelinde jeopolitik riskler halen devam ediyor. Ancak ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin sürmesi ve petrol fiyatlarının da son dönemde belirli bir bantta hareket etmesi şimdilik enerji tarafında yeni bir şok yaşanmasını engelliyor gibi. Eğer dediğim gibi biraz önce önümüzdeki dönemde yeni bir enerji şoku yaşanmazsa enerji kaleminin yıllık enflasyon üzerindeki baskısının zamanla azalması mümkün. Ve hatta uzun vadede yüksek baz etkileri sayesinde enerji grubunun yıllık enflasyona katkısının belirgin şekilde de gerilemesi söz konusu olabilir. Elbette halen risklerin de mevcut olduğunu söylemek lazım. Bir diğer konu giyim fiyatları Mayıs ayına ilişkin olarak. Burada ise tam tersini söyleyeceğiz. Aslında giyim fiyatları temel mal fiyatları segmentinin altında. Temel mal fiyatları çok yakından takip ettiğimiz bir segment. Özellikle talep koşullarını bize yansıtması açısından, aynı olması açısından önemli bir segment. Ve buradaki gidişat aslında nispeten yatay, hatta hafif geri çekilmeler olduğunu da görüyoruz. Kur geçişkenliğinin de çok ilk kapısı temel mal fiyatları. Bir süredir de bu anlamda önemli bir geçişkenlik görmüyoruz. Kurdaki değerlenme dolayısıyla olumsuz bir geçişkenlik görmüyoruz diyebilirim. Ancak bu segmentin altında bir de giyim fiyatları var. Ve giyim fiyatlarına baktığımız zaman son 2 aydır çok belirgin bir yükseliş de var. Yıllık enflasyon giyim ve ayakkabı fiyatlarında çok ciddi oranda düşüş göstermişti. Şimdi Nisan ve Mayıs aylarında toplamda %20'nin üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz. Halen yıllık fiyatlar manşet enflasyonun altında bir yeri işaret ediyor giyim ve ayakkabı segmenti için. Ama son 2 ayda %20'nin üzerinde artışlarda oldukça dikkat çekici. Tabii ki bunu mevsimsellikle bağlıyoruz. Ama geçtiğimiz sene de örneğin aynı aylarda belirgin yükselişler olmuştu. Ama geçtiğimiz sene yaşanan aylardaki yükselişin daha üzerinde bir yükseliş yaşadığımızı da söyleyebilirim. Hizmet sektörüne bakalım. Biraz daha karmaşık bir tablo görüyoruz. Olumlu taraftan başlayacağım. Kira enflasyonu düşmeye devam ediyor. Bu aslında Merkez Bankası'nın uzun süredir beklediği ve önem verdiği bir gelişmeydi. Mayıs ayında kira fiyatlarındaki yıllık artış ilk kez %50'nin altına geriledi. Bu hizmet enflasyonu açısından önemli bir eşik. Ama diğer tarafta ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde yükseliş devam ediyor. Ulaştırma hizmetlerinde yıllık artış %31.59'a gelmiş. Haberleşme hizmetlerinde ise %41.98'e gelmiş. Mesela bir başka dikkat çekici kalem lokanta ve oteller. Burada da son aylarda %31.5 ile %32 arasında yatay devam eden yıllık enflasyon var. Burada belirgin maliyet baskısının fiyatlara yansıdığını, peşi sırada aslında oldukça yüksek fiyatlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Şimdi biraz hani bizlerin özellikle ekonomistlerin yakından takip ettiği çekirdek göstergelerden de bahsetmek istiyorum. Bu çekirdek enflasyon dediğimiz göstergeler bir kez daha hatırlatmaya çalışayım. Oynak kalemleri dışarıda bırakarak fiyatlama davranışlarını daha net görmemizi sağlayan göstergeler basitçe. Birçok gösterge var ama biz Mayıs ayında özellikle yani bu aya özel değil tabii ama genelde TÜFE B ve TÜFE C göstergelerine bakıyoruz. Ve Mayıs ayına bakıldığında bu göstergelerde yükseliş olduğunu görüyoruz. Örneğin TÜFE B yıllık olarak %31.30'a, TÜFE C ise %30.44'e çıkmış. Bu durum böyle ilk başta küçük bir detay gibi gözüküyor. Yani bu yükselişler bir önceki aya göre çok belirgin değil. Bir yükseliş var ama daha sınırlı bir yükseliş. Ancak biraz önce söylediğim gibi size söz konusu veriler geleceğe yönelik de eğilimlere ilişkin de bize sinyaller veriyor. Dolayısıyla aslında bu rakamlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliyoruz. Yani enflasyon sorununun yalnızca gıda ve enerji gibi geçici unsurlardan kaynaklanmadığını, bunları dışarı çıkarıp baktığımızda çekirdek göstergelerde de bir bozulma olduğunu görüyoruz. Şimdi önümüzdeki diyorum ama tabii bu yayını siz dinlediğinizde muhtemelen açıklanmış olacak. O da mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler TÜİK tarafından açıklanmış olacak. Bu verilerin aslında eğilimle ilgili bize çok şey söylediğini biliyoruz. Ve bakalım bir önceki aya göre eğilimlerde bir yükseliş olmuş mu? Bizim ilk hesaplamalarımıza göre bir miktar olmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla da aslında eğilimlerde bir miktar bozulma olduğunu gördüğümüz durumda geleceğe ilişkin olarak da enflasyondaki risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini hatta güçlendiğini de söyleyebileceğiz maalesef. Peki tüm bu tablo Merkez Bankası açısından ne anlama geliyor? Yine gelecek döneme ilişkin olarak 11 Haziran'daki para politikası kuruluna odaklanacağız tabii. Bu verilerden sonra aslında biz tahminlerimizi çok değiştirmiş değiliz. Yani biz mevcut koşullarda yani ekonomistlerin geneline bakıldığında söyleyebilirim. Benim naçizane tahminimde politika faizinde herhangi bir değişiklik olmaması yolunda. Bunun ana nedenini de şöyle belirtmek isterim. Biliyorsunuz son dönemde Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirleri biraz daha ön plana çıkartıyor. Makro ihtiyati tedbirler kapsamında neden bahsediyorum? Bu kredi büyümesine yönelik yeni sınırlamalar ve düzenlemeler yaptı. Zaten kredi büyümesine ilişkin sınırlamalar vardı. Ekstra sınırlamalar, ilave sınırlamalar getirdiğini gördük. Ve ben aslında bunu biraz daha Merkez Bankası'nın aslında faiz silahı yerine biraz daha makro ihtiyati tedbirleri öne çıkarmayı tercih ettiği yolunda okudum. Elbette toplantı sonuçlarına bakarak daha farklı yorumlar da yapabiliriz. Ama mevcut noktada zaten çok uzun süredir devam eden dezenflasyon sürecinin toleransı önemli oranda, ekonomik birimler arasında toleransı önemli oranda hırpaladığını görüyoruz. Tolerans sırpalanınca programı olan destek azalıyor ve önemli bir faiz hassasiyeti de oluşuyor. Dolayısıyla faizlerde ekstra ek bir sıkılaştırma ve yükseltme yerine diğer bazı kalemlerle sıkılaştırma sağlanmak isteniyor olabilir. Tabii bunun ne kadar onu kompanse edip etmeyeceği ayrı tartışma konusu. Ancak bu son adımı biraz böyle okuduğumda ifade etmek isterim. Dolayısıyla da bu bize şunu söylüyor. Gelecek dönemde politika faizinde ya da faizlerde belirgin bir değişiklik olma ihtimali biraz daha az. Yani daha yatay seyirde devam edebiliriz. Ama şunu da söylemek lazım. Yatay seyirde devamını bekliyorsak demek ki faiz indirimi için alanın da oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Hatta neredeyse yok denecek kadar az. Yani yayının başından beri sürekli risklerin ne kadar yukarı yönlü olduğunu söylüyorum enflasyonda. Dolayısıyla bu durum da aslında faizlerde aşağı yönlü bir hareketinde ihtimalinde azaldığını bize ifade ediyor. Ve fakat şu uyarıyı da koymak durumundayım. Ekstra bir bozulma yaşadığımız durumda enflasyon görünümüne, beklentilerine, tahminlerine ve risklerine ilişkin ekstra bir bozulma halinde şunu da ihtimal dahilinde olduğunu belirtmemiz gerekir. Göz ardı etmememiz gerekiyor demek istiyorum. O da Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo faizi biliyorsunuz %37'de gerektiği durumda %40'a çıkarak aslında fonlama maliyetini değiştirmediği ve fakat faiz koridorunda kendisine ilave bir manevra alanı yarattığı bir ihtimali de hala masada bulunduruyoruz. Biraz daha ihtimali düşük olsa da. Dolayısıyla programı kapatırken tekrara düşmemek üzere enflasyon tarafındaki gelişmeleri size biraz özetlemeye çalıştım. İşin çok olumlu tarafından bakmak biraz daha zorlaştı son dönemlerde. Oldukça hızlı ilerleyen yıllık enflasyon artışı Mayıs'ta da devam etti ama Mayıs'ta en azından bazı alt kalemlerde bir nefes aldığımızı görüyoruz şimdilik. Dediğim gibi gelecek döneme ilişkinde enflasyon beklentileri çok iyi değil. Bu minvalde gıda fiyatlarını, enerji fiyatlarını, yurt dışı gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra ekonomi politikalarıyla nasıl cevap verildiğini de izliyor olacağız. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle sağlıklı ve güzel bir hafta geçirin umarım.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.